ben şimdi dinlemesi sosyal. Çok da kısım olduğunu düşünmez. Yerli karakol olarak şimdi sevişiyorum Moritanya. Bir gün 15'li geziyin. Radyatör 1'in.